eski paltoma. Modası geçmiş ama ikimizden kalma. Baktım hala yarımdı cebindeki konyak. Kestane kabukları okşadı ağlayarak. Gözlerim de canlandı.

Ağ eski paltom. Her biri ayrı okşar yaşattığım acılar. Her biri ayrı okşar.